Naim. Naim. Naim. Eve, a supreme. Eve, a dream. Eve, a scheme. Eve, Naim. Eve. Eve. Naim. Naima.